0: Tabela. Var mal abi, yok ne abi? Yurttan kusulu yesuke. Nazı beyzi tak olacak. Çidin lan. Tabela. Nak kötü şu bada. Küşik lan süsüki. Çibila karsume, zedugel. Tadu şeyna, ne lan seşao. Tabela.
1: Будинцов,
2: Будинцов,